0: Visa kenarına mı?
1: Teşekkürler.
0: Station of enforcement. We get LA 18 at 45.